barıştık derken başardık. Koptuk bir sabah erken, karşılaştık.